0: Bazı gereksinimler sizlere sunulur.
1: All stations, Japan, Narita, Kenneth 3000, Kenneth 3000.